Rusya'nın kadar da durdurmak mümkün değil. Aynı dünya yaptığı Müslüman bir ürünlerden ama avuç tepsi kültürlüğü. Ama bunu Resul'a buldan sana yürek yoksa da hayır.